kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşmadan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. İmzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sadece 5 ayda Türkiye'de 2800 erken kanser teşhisi yaptık. Yeni bir trafik kazasında 2800 kişinin öldüğünü düşünün. Siz 2800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Buna göre okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Batman'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
1: Haber 95.5 Radyo Kulübü.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdün uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır, dedi. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler çalışmalarını dün gecede aralıksız sürdürdü. Sarp eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale etti. Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sağbek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve tahsil süreçlerine ilişkin hükümleri yeniden düzenledik açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Derneğin kendisine ise mevzuat gereği TMSF dışından 3 kişi mahkeme kararıyla kayyum olarak atandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5 Radyo Kulüp.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.
3: Değer bilmeyen her kim varsa sırtı döndüm. Güvendikçe üzüldüm, üzüldükçe doldu küllük. Onlar yalandı çünkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler

Habere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

0: Birbirdeki. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününde festivalde yeniden sizlerle birlikteyiz. Günaydın en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşacak efendim 2 saatlik yolculuğumuz boyunca. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkıları hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de işte tam da şimdi festivalde.

Günün en güzel şarkılarını paylaşırken öne çıkan başlıkları da göz gezdirmeye devam ediyoruz. Çin son dönemde hızla yayılan yapay zeka sevgili ve arkadaşlık uygulamalarına yönelik oldukça sert bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu efendim. Düzenleme müşteri hizmetleri veya bilgi asistanı gibi botları değil, kullanıcıyla sürekli duygusal bağ kuran romantik ilişkiyi taklit eden yazılımları hedef alıyor. Tasarım kurallarına göre yapay zekanın kullanıcılarda duygusal bağımlılık yaratması ve gerçek insani ilişkilere zarar vermesi açıkça yasaklandı diyebiliriz. Hatta sistemlerin her iki saatte bir kullanıcıya bir makineyle konuştuğunu hatırlatması da şart koşuldu. Teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren bu gelişmeyi devam edeceğiz incelemeye ama öncesinde sırada harika bir şarkı var.

Çin'deki yapay zeka düzenlemesinden bahsetmiştik değerli dinleyenler. Bir ilişki kurulmasını yasakladı yapay zeka ile. Çünkü bir ilişki kurulması durumu evet sıkça yaşanıyordu dünya genelinde yapay zeka ile ilgili. Çin'in bu adımının ardından diğer şirketlerden de dev adımlar geldi diyebiliriz. Yeni kurallar, yeni tasarımlar getirildi uygulamalara. Şirketlerin bu kadar sert bir karar almasının nedeni yapay zekanın varlık sebebi olan kişiselleştirilmiş duygusal bağın bağımlılık önleme kuralları ile çelişmesi, uygulamaların bir gecede erişime kapatılması ise milyonlarca kullanıcı arasında büyük bir tepkiye yol açtı diyebiliriz. Sosyal medyada arşivlerini paylaşan kullanıcılar manevi destek aldıkları bu botların gidişini bir kayıp olarak değerlendiriyorlar. Efendim ritim hiç düşmeden devam ediyor. İşte sıradaki şarkımız.

sigara. Hanımlar beyler, Çin'in hamlesinden bahsettik sizlere. Yapay zeka ile yaşanan ilişkilere sınırlama getirildi. Yapay zeka ile yaşanan ilişkiler diyoruz. Belki ülkemizde duymadık. Belki de haberleştirilmedi. Belki de gün yüzüne çıkmıyor olabilir. Belki de yaşanmıyordur ki umarım yaşanmıyordur. Ama dünyanın dört bir yanında vatandaşlar yapay zeka ile duygusal bağ kurmaya başladı bile. Efendim peki hükümetler bunu niçin istemiyor? Niçin bu radikal adımlar atılıyor? Çin örneğinde işin arkasında ciddi bir nüfus krizi yatıyor. Ülkede doğum oranları tarihsel seviyelere gerilerken gençlerin önemli bir kısmının insanlarla iletişim kurmak yerine yapay zekayı tercih etmesi de devleti harekete geçirdi. Düzenlemeye referans olaraksa batıda Charger AI gibi platformlara açılan davalar gösterildi. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli. Resmi olmasa da veriler ülkemizde yaklaşık 250 bin kişinin bu uygulamaları aktif olarak kullandığı tahmin ediliyormuş. Nüfusun yaşlanması ve yalnızlaşma sorunu önümüzdeki dönemde yeni kısıtlamaları gündeme getirebilir. Şimdi kulağımız müzikte.

Günün en güzel şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Çin'in yapay zeka sevgilileri getirdiği yasaktan bahsetmiştik. Şirketlerin kararı ve kullanıcıların tepkisi vardı devamında. Aslında yasağın temeline indiğimizde demografik ve biyopolitik sebepler, yani düşen doğum oranları, batıdaki davalar ve Türkiye'yi ele aldık. Konunun özetine gelecek olursak toparlayalım. Karşımızda sadece bir teknoloji haberi değil, dijital çağın büyük bir toplumsal krizi duruyor diyebiliriz. Bir tarafta insanların duygusal yalnızlığını abonelik sistemine dönüştüren yapaysal bir devasa bir endüstriyel teknoloji. Diğer tarafta ise düşen nüfus sayılarını korumaya çalışan devletler var. Ortada ise gerçek insanların ilişkilerini yorucu bulup bir dizi koda tutunmayı seçen milyonlarca birey bulunuyor. Yalnızlığın küresel bir kriz olarak tanımlandığı günümüzde yapay zeka yasaklamanın gerçek ilişkileri ne kadar iyileştireceği ise büyük bir soru işareti efendim. Programımız en taze içerikler ve ritimlerle sürüyor. Radyonda kalmaya devam et.

Yarın yaparım. Daha çok vaktim var. Baskı altında daha iyi çalışıyoruz. Hepimiz hayatımızın bir döneminde belki de bu cümlelerden en az birini kurmuşuzdur, değil mi? Ancak bu bahaneler ara sıra söylenmekten çıkıp günlük hayatın bir parçası haline geldiğinde ortada sıradan bir erteleme alışkanlığından çok daha fazlası olduğunu gösteriyormuş efendim. Psikoloji araştırmaları kronik ertelemenin çoğu kişinin düşündüğü gibi bu zaman yönetimi problemi olmadığını gösteriyor. Uzmanlara göre asıl mesele kişinin stres, kaygı, başarısızlık, korkusu ya da belirsizlik gibi rahatsız edici duygularla başa çıkma yöntemi olarak gösteriliyor. Görevi ertelemek kısa süreli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede daha büyük bir stres döngüsü yaratıyor. Efendim bugün sizlerle kronik erteleme alışkanlığı olan insanların sık sık başvurduğu bahaneler ve bu düşüncelerin altında yatan psikolojinin derinine ineceğiz diyelim, ama öncesinde keyifli şarkılarımız bekliyor sizlere.

Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde erteleme alışkanlığı olan insanların kendilerine söylediği bazı bahanelerden bahsedeceğiz demiştik onların ilki. En yaygın belki bahanede bu olarak gösterilmiş: baskı altında daha iyi çalışıyorum. Son dakikaya kadar bekleyip işe yetiştirebilen kişiler bunu bir çalışma yöntemi olarak görmeye başlayabiliyormuş. Yine ikinci başlık, daha çok zamanım var. Teslim tarihine, günler hatta haftalar olmasına güvenmek beynin görevin aciliyetini düşük algılamasına neden oluyor. Sonuçta bol zaman hissi de paniğe neden oluyormuş. Üçüncü başlıksa önce motive olmalıyım. Evet, birçoğumuz bunu bekliyoruz ama psikologlara göre motivasyon çoğu zaman eylemden sonra geliyormuş. Yani harekete geçmek motivasyonu doğruluyor. Tam tersi değil. Bu nedenle mükemmel ruh halini beklemek çoğunlukla ertelemenin başka bir biçimine dönüşüyor.

Hanımlar beyler, festivalde sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 29 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Kronik erteleme bahanelerinden bahsediyorduk başlık başlık. Beşinci başlığımızsa, kelimemizse şöyle: önce şu küçük işleri bitireyim diyor muyuz bunları? Önce küçük işleri toparlayalım, sonra asıl göreve döneriz. Bu da erteleme hastalığı olanların sık kullandığı kelimelerden birisiymiş. Henüz hazır değilim. Hazır hissetmeme düşüncesi çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, hata yapma korkusundan kaynaklanıyormuş. Ve son cümlemizse, yani bu anonstaki son cümlemizse, biraz daha araştırma yapayım. Hazırlık yapmak faydalı olsa da bunun da bir sınırı var değil mi? Sürekli bilgi toplamak, video izlemek ya da yeni yöntemleri araştırmak bazen üretkenlik gibi görünse de uygulamaya geçmemek ertelenmenin farklı bir yüzü olabiliyormuş.

0: gece sev beni.
1: Haftanın tam ortasında günün sevilen şarkılarıyla birlikte erteleme bahanelerimizi inceliyorduk. Psikologlar diyor ki erteleyenler sık sık bu bahaneleri kullanıyor. Yorgunum, sonra daha iyi yaparım. Dinlenmeye ihtiyaç duymak elbette doğal, ancak kronik erteleme yaşayan kişiler fiziksel yorgunluk olmasa bile zihinsel rahatsızlığı yorgunluk olarak yorumlayabiliyormuş. Tek seferde bitireceğim de yine bazı insanların bir işe başlamanın ancak uzun ve kesintisiz bir zaman dilimi olduğunda, yani mümkün olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden uygun birkaç saat bulana kadar da onlar da bekliyormuş.

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Erteleme alışkanlığı çoğu zaman tembellikten değil, duyguları yönetme biçiminden kaynaklanıyormuş. Bugün sizlerle kronik erteleyicilerin en sık kullandığı bahanelerden bahsediyorduk. Hata yapmak istemiyorum. Ertelemenin en güçlü nedenlerinden birisi de bu başarısızlık korkusuymuş. Son olarak en çok öne çıkan cümle ise şuymuş: yarın kesin başlayacağım. Belki de en tehlikeli bahane bu. Hani pazartesi başlayacağım, yılbaşında başlayacağım, mevsim dönümünde, ay başında, yarın başlayacağım. En büyük erteleme alışkanlığıymış bu. Çünkü gelecekteki benliğim bugünkünden daha istekli ve daha enerjik ve daha disiplinli olacağı varsayılıyor. Oysa psikoloji araştırmaları insanların gelecekteki motivasyonlarını sistematik olarak fazla iyimser tahmin ettiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de yarın gelen motivasyon çoğu zaman yine yarına erteleniyor. Efendim, yarına bırakmayın, bugün halledin diyelim ve motivasyon sağlayacak bir çalışmayla devam edelim yolculuğumuza, ne dersiniz?

0: yapardım.
1: Festivalde günün sevilen şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Kronik erteleme bahanelerinden bahsettik bugün festivalde. Son yıllarda yapılan çalışmaların aslında baktığımız zaman ortak noktası oldukça netti.

Değil mi? Kronik erteleme çoğu zaman tembellikten değil, duyguları düzenleme biçiminden kaynaklanıyor. İnsanlar zor, sıkıcı ya da kaygı uyandıran görevlerden kaçarken aslında o görevin yarattığı olumsuz hislerden de uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak bu rahatlama yalnızca geçici oluyor diyebiliriz. Görev ortadan kalkmadığı gibi üzerine suçluluk duygusu ve zaman baskısı da ekleniyor ve böylece kişi kendini sürekli tekrar eden bir erteleme döngüsünün içinde bulabiliyor. Bu döngüyü kırmanın ilk adımı ise kullanılan bahaneleri fark etmek ve mükemmel anı beklemek yerine küçük de olsa harekete geçmekten.

Efendim an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Temmuz'u da bitiriyoruz artık değil mi? Az bir zaman kaldı Temmuz'u da noktalamaya. Nasıl gidiyor yaz tatili? Zaman hızla akıp geçerken umarım sizler de o zamanı ucundan da olsa yakalayabilenlerdensinizdir. Zaman hızla akıp geçiyor dediğimiz gibi zamanı yakalamak da mühim mesele. Zamanın anın tadını çıkartmak ve anda kalabilmek de en büyük başarılardan, öğretilerden birisidir aslında bu hayatta. Zamanı değerli kullanabildiğiniz, verimli kullanabildiğiniz, sevdiklerinizle ve seveceğiniz anlarla geride bırakabildiğiniz güzel dakikalarınız olsun günün devamında da. Efendim festivalle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın 4. gününde yine keyifli şarkılar, ilginç konular ve bazı bilgilerle yine burada olmak dileğiyle diyelim. Efendim perşembe görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sabah Yolu sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Efendim devam ediyoruz. Adil Barut'un bir isteği vardı. Akşamüstü bir girdim. Sonra 23 ve sonrası rica etmiş. Denk geldi. Gönderiyorum kardeşimin isteğini. Adil Barut, Aslan abilerim, Kandoğan Kırkgözler, Muhammed Kırkgözler, Emrah Aydın, Emre Aydın, Ersin Aydın, Fevzi Ceceli, Cesur Cihan Yılmaz, Mehmet Can Öksüz, Devran Can Toprak, Emirhan Aslan, Adil Barut, Tuncay Efe, Feyzullah Artmaz, Adil Barut'tan Kader Birliği yaptı dostlarına, Müslüm Gürses, bu insanlar armağan olsun dedi. Adil Barut'un panelinden gelen mesaj, Aslan abilerim, Tandoğan Kırkgözler'e, Muhammed Kırkgözler'e, Emrah Aydın, Emre Aydın, Ersin Aydın, Fevzi Ceceli, Cesur Cihan Yılmaz, Mehmet Can Öksüz, Devren Can Toprak, Emirhan Aslan, Adil Barut, Tuncay Efe, Feyzullah Artmaz, Adil Barut'tan Kader Birliği yaptı dostlarına, Baba Müslüm'den bu insanlar armağan olsun. Poyraz Öncül geliyor. Poyraz Öncül radyo başına.

0: Efendim devam ediyoruz.
1: Selamun aleyküm. Ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetlim kardeşim Doğukan Bağcı'ya. Sonra değerli dostlarım ve büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve değerli büyüklerime çok çok selam olsun. Serkan Reçber, Şerif Kayran, ölmeye geldim eserini armağan ediyorum dedi. Poyraz Öncül istedi. Kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı. Ayrıca değerli dostlarım, büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve büyüklerime çok selam olsun. Bu güzel çalışmada armağan olsun dedi Poyraz Öncül. Benden de Poyraz Öncül kardeşime bolca selam olsun.

Ömür Candaş'tan Gökhan Yürük, Emrah Anas, Burak Cengiz, Erhan Koçoğlu, Görkem Çimendağ, Emre Köremezli, Caner Toptaş, namı diğer Mario Dayı, Eren Çelikkan, Çikolop, Musa, Tolga Sezer, Onat Hasan ve Sinan'a, tüm Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun mesajı geldi. Bizden de selam olsun ekip olarak kardeşlerimize. Geriye dönüyorum. Poyraz Öncül, Poyraz Öncül kardeşim. Ne şarkılar seçiyorsun böyle ya. Ama bunu Berat seçmiş herhalde, var ya, fena fena. Dedi Rüzgar, Hakan Demir, Olay Eser. Çok fena bir şarkı arkadaşlar. Açın radyolarınızın sesini. Çok fazla dinlenilen eserlerden bir tanesi, istek geldi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berat Öncül. Aslan yürekli abim Poyraz Öncül'e selam olsun. Bizdeki yürek hükümsüzdür. Alttan almayı bilmez. Rabbim tez zamanda bizi seninle kavuşturacak inşallah. Sen bir yana, dünya bir yana. Canım abim Hakan Demir, Deli Rüzgar parçası çalar mısın abi? Çaldım gitti. Berat Öncül, Aslan Yürekli ağabeyi Poyraz Öncül'e selamlarını gönderdi. Bizdeki yürek hükümsüzdür. Alttan almayı bilmez. Rabbim tez zamanda bizi seninle kavuşturacak inşallah. Sen bir yana, dünya bir yana. Canım abim Hakan Demir, Deli Rüzgar parçasını çalar mısın abim dedi. Berat Öncül çaldım gitti. Berat Öncül'e de, Poyraz Öncül'e de benden çokça selam olsun.

Abim Alper Ünal'a, Burak ve Adem Kaya'ya, İsmail Güler, Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Enes Kılıç Aslan, Mehmet Taşezen, Emir Akdemir kardeşlerime ve Orhan Ünal ağabeyime, Ertuğrul Polat'tan, ha, özellikle Uygar Doğanay'dan Islak Sokak. Önce bunu gönderiyoruz. Alper Ünal abime selam ve saygılarımı iletiyorum. Kardeşlerime çokça selamlar iletiyorum.

Taner Ünal'ın isteği, bir isteği daha var. Ertuğrul Polat'tan mağazaya bıraktım, onu da yaparız. Abim Alper Ünal'a Burak ve Adem Kaya, İsmail Güler, Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Enes Kılıç Aslan, Mehmet Taşezen, Emir Akdemir kardeşlerime ve Orhan Ünal ağabeyime ıslak sokak. Uygar Doğan Aydan dedi, gelsin dedi Taner Ünal. Bu eseri armağan ediyorum. Alper Ünal ağabeyime de selam ve saygılarımı iletiyorum. Kardeşlerime çokça selamlar dedi.

Süleyman Şahin ve arkadaşları radyo başında olsunlar. İlerleyen dakikalarda güzel bir istekleri var.

Efendim devam ediyoruz. İyi yayınlar abi. Biz Sıla ve Eylül, buradan biricik dostlarımız Ece Sucu ve Ecem Birliğe çokça selamlarımızı iletiyoruz. Bizim iki bacağımızı kırmanızla ailemizden birinin tırnağını kırmanız eşdeğerdir. Ailemizin tırnağı için elimizi taşın altına sokmayız, taşın altına komple gireriz. Diğer dostlarımıza da sıradaki tüm güzel eserler armağan olsun ve hepsini Allah'a emanet ediyoruz dedi. Sıla ve Eylül dostlarına böyle seslendiler.

0: Efendim devam ediyoruz. Bir ses dosyamız var. Bakalım bu ses dosyasındaki şarkıyı söyleyen kardeşim bizi nereye götürecek? Adı sana var mıydı Bakır? Kendisi söylemiş mi? Ben dinleyemedim. Bakır dedi ki çok güzel. Hep beraber dinleyeceğiz arkadaşlar. Bir ses dosyamız, bir videomuz var. Güzel bir eser geliyor. Bakalım bizim, benim için de sürpriz olacak. Hepimize sürpriz olacak. Şöyle potu indiriyorum ve gönderiyorum.
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi.

0: söyleyeceğim şarkı babam Mustafa Çankal, Namı Diyet Tebegöz, amcam Murat Yıldırım'a, Atmaca abime, Ozan abime ve Kadir Birliği yaptım. Dostlarıma Tırkan Sarsılmaz'a, Samet Kaplan'a, Doğan Doğan Özer'e, Emir Bulut'a ve o güzel kalbine gitsin abi.
1: Oh, bana söyleyeyim.
0: Sevdan özün tadı.

0: kaldı. İçiyorsam, çekiyorsam senin yüzünden. Ey aşkım, sarhoşum, ay ay ay ay, aşkın elinden. Kız bitmişiz, tükenmişiz, eriyorum ben. Sevdamızın tadı, tuzu kalmadı artık. Sevdamızın tadı, tuzu kalmadı artık.
1: Şarkı mazide bıraktım. Söz Ertuğrul Polat, müzik Murat Kılıç.
2: Değerli kardeşime yorumundan dolayı teşekkür ediyoruz ve aleykümselam. Yüreğine sağlık Can kardeşim. Girişte ismini bir daha bir almak istiyorum kardeşimin.
0: Öncelikle selamun aleyküm Murat abi.
2: Ve aleykümselam.
0: Ne
2: Çankal? Tamam. Bir daha.
0: Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Merhabeden Çankal. Bu söyleyeceğim şarkı babam Mustafa Çankal, namı diye Demirgöz, amcam Murat Yıldırım'a, Atmaca abime, Ozan abime ve Kadir Birliği yaptım. Dostlarıma Serkan Sarsılmaz'a, Samet Kaplan'a, Doğan Doğan Özer'e, Emir Bulut'a ve o güzel kalbine gitsin abi.
2: Kardeşim Efehan Çankal'a çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Söylemeye devam. Bu kardeşlerimin stüdyolarda güzel eserler sesletmelerinde fayda var. Sesler çok güzel ya. Birkaç tane böyle geliyor. Aklımda tutamıyorum ama haklarını helal etsinler. Ve aleyküm selam bir kere daha. Devam etsinler. Güzel yeni yeni eserleri stüdyoya girip okusunlar. Yolları açık olsun kardeşlerimin. Taner Ünal'ın Can kardeşlerine, öncelikli olarak Alper Ünal ağabeyine, babam dediği adama armağan olarak geliyor. Mazide bıraktım Ertuğrul Polat'tan bu güzel çalışma. Burak ve Adem Kaya, İsmail Güler, Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Enes Kılıç Aslan, Mehmet Taşezen, Emir Akdemir kardeşlerime ve Orhan Ünal ağabeyime Ertuğrul Polat'tan mazide bıraktım dedi. Taner Ünal bu şarkıyı armağan etti. Yine Alper Ünal abime selam ve saygılarımı iletiyorum. Kardeşlerime de çokça selam olsun dedi. Taner Ünal iyi günlerde dostlarını unutmuyor. Hakeza Emre Evci'ye de bu güzel çalışmayı Taner Ünal kardeşim armağan etti.
3: Gözlerim ateşti, aktı mı yakam, bakınca her...

Selamünaleyküm. Ben Yeni Doğan'dan Batukan Kılıçkıran, başta Başkan İbrahim Şahin, değerli kardeşlerim Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever Osman Aslan, Berşan Tunçel, Mertcan Yazılı, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Baran Aksoy, Şahin Altun, Samet Yalçı, Fırat Yalçı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Zaza Muzaffer, Metehan Çakmak, yürüdüğü insanları yarı yolda bırakanlar, vefayı bilmeyenler namussuzdur. Biz hiçbir zaman abilik, kardeşlik, dostluk sınavından sınıfta kalmayız. Ölümden ötene var, benden dostlarıma armağan olsun dedi. Yeni Doğan'dan Batukan Kılıçkıran'ın isteği başta Başkan İbrahim Şahin ve dostlarına geldi. Sevgili Batukan Kılıçkıran'ın

Kılıç Kıran, İbrahim Şahin saat 12 itibariyle radyo başında olun. Sürprizimiz Hülya Evrensel inşallah canlı yayına bağlanacak. Sevgili İbrahim Şahin'in kardeşi, abisi İlhan Şahin. O da konuşacak tahmin ediyorum. Durun bakalım. Gece şenlik var arkadaşlar. Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınızı hemen gönderin. Medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj. İkinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol.

Sol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Ya bu arada Kırşehir'de bizi hangi frekanstan dinliyorsunuz bir haber verin. Kırşehir'de de dinleyen kardeşlerim var. Sungurlu'yu öğrendik, Keskin'i biliyoruz zaten, Kaleci'yi, Akyurt'u biliyoruz. Yozgat zaten belli. Şöyle frekanslarımı da kontrol ediyorum. Erzincan'da arada yayın gittiği zaman arkadaşlar haber verin, Murat İmce'nin yayını gitti diye. Erzincan'da olan kardeşler şu numarayı not alın, 552. Arkadaşlar beni nereden dinliyorsanız fark etmeksizin şu numara sizde olsun. Bakayım bir

Şimdi nereden dinliyorsanız fark etmeksizin her gün dinlediğiniz istasyonda anlık mesela bir aksaklık oldu. Benim sesimi duymamaya başladınız. Playlist girdi. Yani ben yayından düştüm atıyorum. Bu numara sizde olursa haber verebilirsiniz. Hemen dersiniz ki Niğde'de yayın yok Murat Bey'in Niğde'de. 552-711-7490. Uşak'ta mesela Ses FM'de dinlerken yayın birden gitti. Aileler hemen 552-711-7490 bir ilgilenir misiniz dediğiniz zaman hemen ilgileniyoruz. Arkadaşlar 80 noktadan 80 istasyondan bahsediyoruz. Bazen kaçırabiliyoruz ve otomasyon sistemde benim önümde sadece benim önümde 30 tane radyo açık. Ortak yayın. Bazen işte teknik anlamda yetişemeyebiliriz. Bir aksaklık olduğu zaman dinlediğiniz istasyon mesela Erzincan Radyo Tek'te dinliyorsun. Abi bir aksaklık var benim sesim gelmiyor. Hemen bir haber. 552-711-7490. Bazen sesler çift ses biniyor. Hem benim sesim hem radyonun kendi çaldığı şarkı birbirine karışıyor. Teknik anlamda bir arıza oluyor yani. Bunu haber verin. Kırıkkale'de mesela Öz FM'i dinlerken ben yayından düştüm. Benim sesimi almadınız 5-10 ya da anonstayken birden bir karışıklık oldu. Başka bir şarkı girdi araya. Hemen haber verin. Bir kontrol eder misiniz? Unutmayın. Bu numara önemli. Bu numara aynı zamanda bizim menajerlik hattımız. Reklam ve sponsorluk için her türlü soru, görüş, öneri için de bu numaraya yazabiliriz. Bartın'da mesela Enerji FM'den dinlerken oldu ki bir aksaklık var. 552-711-7490 arkadaşlar. Elbistan'da Umut'tan dinlerken bir aksaklık oldu. 552-711-7490. Lütfen yazın arkadaşlar. Biz büyük bir aileyiz ve ben bu işi 6 yıldır yapıyorum. Allah var, haber veriyorsunuz. Van'da bir aksaklık oldu İlaç FM'de örneğin. Tak Murat abi yayın düştü. Haber verin. 552-711-7490. Çünkü bazen kaçırabiliyorum. Yayında mesaj okuyorum o anda. Şarkı çalıyorum. Bir yandan yani yoğunluk var. Yetiştiremeyebiliriz. Teknik anlamda kaçırdığımız noktalarda sizlerin yardımına çok ihtiyacımız var. Çorum'da Gün FM'den beni dinlemeye devam ediyorsunuz. Çorum Gün ailesine de selam olsun. Bugün radyoda çalışan Arif kardeşimin de güzel bir selamını aldım. Hüseyin Ölmez, Duygu Adamı Hüseyin Ölmez aracılığıyla. Bu arada Duygu Adamı Hüseyin Ölmez 20 yılı bitirdi. Belki daha fazla özgür günlere kavuştu kardeşim. Beni belki de 20 yıldır aralıksız televizyon programları dahil takip eden bir adamdı. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kardeşime. Şu an Ankara'ya doğru yanaşmış olması lazım. Akşamüstü bir aradı beni Murat abi dedi. Dedim bitti mi mapus? Bitti dedi. Eyvallah dedik. Böyle de güzel haberler alıyorum. Televizyonda ve radyoda beni hiç yalnız bırakmayan, mektuplarıyla Türkiye Polis Radyosu'ndan bugüne beni hiç yalnız bırakmayan TRT'de, TGRT FM'de, Bengütürk TV'de hiç yalnız bırakmayan Hüseyin Ölmez'e nezdinizde bir kader mahkumudur kardeşim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle sıkıntılar vermesin. Zor be arkadaşlar ya. Bir ömür geçiyor orada. Bir hayat geçiyor. Kolay mı ya? Şimdi bir toparlayalım. Şimdi Karadayı'dan Aslan oğlum Emirhan Aslan'a kader arkadaşları olan Adil Emre Barut, Emre Aydın, Mehmet Can Öksüz için Halil Erkal'dan yazımı kışa çevirdin. Armağan olsun demişler. Serpil Aslan panelinden gelen mesajın devamı düşmemiş. Geçer bugünler diye devam ederken Karadayı Aslan oğlu Emirhan Aslan'a kader arkadaş

Mesela olan Adil Emre Barut'a, Emre Aydın'a, Mehmet Can Öksüz'e, Cesurcan Yılmaz'a hepsine selamlarını iletmiş. Biz bu yarım kalan mesajı da bir kere daha söyleyelim. Karadayı'dan Aslanoğlu Emirhan Aslan'a, kader arkadaşları olan Adil Emre Barut'a, Emre Aydın'a, Mehmet Can Öksüz'e, Cesurcan Yılmaz'a hepinize selamlarımı iletiyorum. Sevgili dostlar dedi Karadayı, başta Aslanoğlu Emirhan Aslan'a ve arkadaşlarına, Emre Barut, Emre Aydın, Mehmet Can Öksüz'e, Halil Erkal'dan da Yazımı Kuşa Çevirdin adlı şarkıyı armağan etmiştik ki çaldık. Mesajdaki eksikliği de bu şekilde Karadayı'nın tamamladık. Karadayı'ya selam olsun. Ve tabii ki onun canlarına. Şimdi şöyle bakıyorum. Radyoyu demişim, panelimi kontrol ediyorum. Murat Borade'de biraz zaman istiyorum amcam. Gördüm mesajlarınızı. Şimdi Naim Şener demiş ki, selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar, seni ekip arkadaşlarımla severek dinliyoruz. Ben polis teşkilatından Naim Şener. Sıradaki eserler Özlem Yiğit, Filiz Öç, Evrim Gülsüm. Ben sevdiğim kadın Gülden Aydın'a, benden sevdiğim kadın Gülden Aydın'a gelsin. Hadi iyi yayınlar dedi. Naim Şener, velhüküm selam. Seni ekip arkadaşlarımla severek dinliyoruz. Polis teşkilatından Naim Şener. Sıradaki eserler Özlem Yiğit, Filiz Öç, Evrim Gülsüm ve benden sevdiğim kadın Gülden Aydın'a gelsin sıradaki şarkılar. Hadi iyi yayınlar dedi. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Biliyorsunuz Naim Şener Can, teşkilatın göz bebeği, Türkiye Polis Radyosu'nda bu kardeşiniz de 16 yılını yani dirsek çürüttük. Feyzullah Arslan müdürüm döneminde ben girdim. Bir Allah'ım bir de Feyzullah Arslan müdürüm vardı. Torpil yok yani. Dayı yok, emmi yok filan. Kendim gittim. Kendim müracaat ettim. İki defa güvenlik tahkikatından geçtik. Çok şükür. 16 güzel sene Türkiye Polis Radyosu benim için bir mekteptir. Ve Türk Polis Teşkilatı'nın en özel noktalarından bir tanesidir. Ve bu vesileyle ben buradan polis kardeşlerimin hepsine ama hepsine selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Benim mektebimdir Türkiye Polis Radyosu ve övünç kaynağımdır. Yani bir şey olduğu zaman birisi böyle orada höt diyoruz ya. Höt, bir dakika dur bakayım, bir destur ya. Türkiye'nin en önemli istasyonlarından bir tanesi Türkiye Polis Radyosu'dur, bir de TRT'dir. Her ikisine de görev yapmış bir Murat İnce. Bir daha o diyor ki şu radyo bu, bir de kardeşim Türkiye Polis Radyosu ya. Bir asırı geride bırakmış bir radyo istasyonundan ve Türkiye'nin göz bebeği, Türk Polis Teşkilatı'nın en önemli noktalarından bir tanesinde 16 yıl gönüllülük esasına dayalı bir kuruş almaksızın çalıştım. Allah razı olsun, Feyzullah Arslan müdürüm de emekli oldu, biz de emekli olduk artık oradan. Dolayısıyla polis teşkilatı ve polisler benim kardeşlerimdir hepsi. Daha evvel mesela ben de polislere, hani vardır ya öyle polise böyle bir yan bakmak, düz ve arkadaş bir polis oldu ondan sonra konuşalım. Mesela fotofilm şube bizdeydi. Haberleşme daire başkanlığına bağlı çalışıyorduk. Sağ olsun çocuklarla arada beraber ben de o montaj esnasında orada oluyordum. Polisi bazı televizyon kanalları işte zor kullanıyor gibi gösterdi. Kötü gösterdi. Kardeşim sen şimdi polis insan. Amerika'da sen bir polise öyle bir el kaldır. Böyle elini cebine at. Bırak yani tükürmeyi, kasığına tekme atmayı, çaktırmadan soy sop küfretmeyi kulağına eğilip. Yani kasıklarına tekme atıyor, tükürüyor yüzüne bir polisin. Ondan sonra kutsallarına küfrediyor bir tanesi. Sen bunu Amerika'da bir yap bakalım. Direkt kafana mermiyi yersin. Benim polisim ne yapsın? Bir yapıyorsun, iki yapıyorsun. Geçmişsin önüne bir de mukavemet gösteriyorsun. Ne yapacak polis? Hiç de kusura bakmayacaksın. Devleti temsil eden adamın karşısında en büyük kabadayılar bile efendi durur. Polise karşı saygılı olacaksın. Bu kadar abi. Dolayısıyla ben de mesela taksi şoförlüğü yaptığım yıllarda, o avam delikanlılık döneminde ben de ya polis şöyle polis böyle diyor. Kardeşim bir de bir polis olsana bir. Bir onun ayakkabısını ayağına giy. O üstü başı bir giy. Kolay mı ya? Her gün böyle şehit olma ihtimaliyle yola çıkan bir polisten, yani bir evlattan bahsediyoruz arkadaşlar. Az mı şehit verdik ya? Kolay bir iş mi yapıyorlar? O yüzden kimse öyle ayar olmasın. Polis görevini yapıyor abi. Polis suçluyla.

uğraşır. Polis normal vatandaşa niye sana, ona, bana işte bir şey olmuyor da işte birilerinin başına bir şeyler geliyor. Polisin işi suçluyla da, sen suç işlemedin sürece polis bu anonsları yıllarca ben yaptım. Türkiye Polis Teşkilatı'nda çalıştığım dönemlerde radyoda polis mal ve can güvenliğinizi sağlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Unutmayın, polis her zaman gerçekten, bakın gecenin üçünde eğer sokağa çıkabiliyorsan polis sayesinde, asker sayesinde, eğer bir ülkede güvenlik organlarından herhangi birinde bir hasar varsa, bir zafiyat varsa orada huzurdan, sükunetten bahsedemeyiz. Allah'ın izniyle gecenin üçünde Ankara'nın cadde ve sokaklarında yürüyebiliyor, arabanla, karınla, çoluğunla, çocuğunla gidip gelebiliyorsan işte o polisin sayesinde, işte o askerin sayesinde. O yüzden verdikleri hizmetin ne kadar onur verici, ne kadar kıymetli olduğunu anlayarak öyle bir duruş sergileyin. Ondan sonra konuşun. Polis gerçekten suçluyla uğraşır, çakalla uğraşır. Bak, polisin görevi, ben de polis olsam meydanlarda, ben de atıyorum çevik kuvvetten bir memur olsaydım, vallahi nefsime yenilir, ben de belki bana nasıl davranılıyorsa öyle davranırdım. Hani bir dayan, iki dayan, üç dayan, yazık değil mi? O da polis, o da bizim içimizden. Senin oğlun, öbürünün yeğeni, benim kuzenim. Polis kim? O yüzden doğruyu biz söyleyince bazıları bize kuruluyor, ayar oluyor ama gerçek bu kardeşim. Polis suçluyla uğraşır, çakalla uğraşır, çukalla uğraşır. Kimse, yani işini düzgün yapan kimseyle uğraşmaz kimse. Polis de uğraşmaz. Niye uğraşsın ki? Japon demiş ki iyi yayınlar abim, ben Keçiören'den Müslüm Kadirov, namı diğer Japon. Abim Oğuzhan Patır, Çetto, Can Anıl, Karkan, Mustafa Dıttık, bütün sevdiklerime ve sevenlerime selamlarımı yolluyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, güzel günlerde görüşürüz elbet bir gün dedi. Fatma Kurt, selamünaleyküm abi, ben Onur Turan, kardeşlerim Arda Ayyıldız, Hazat Altınışık, Mehmet Ali Ayyıldız, Boran Çelik, abilerim Zeki Altındal, Murat Turan, Özgür Cülekar, selam olsun. Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya, Yozgat'taki kardeşi Engin Kaçar'a çok selamları var. Dağhan Alıcıoğlu dedi ki Murat amcam iyi yayınlar, aslan babam Mertcan Alıcıoğlu kirvelerine ve amcam Bayrocan'a selamlar. Elbet bir gün aslanlar, canım babama bir mesajım var. Murat amcam başını hep dik tut babam. Bu günler geçer ve elbet bu hasret biter. Bizim hikayemiz burada bitmedi. O kapının açılacağı günü dört gözle bekliyorum. Sen bize hep güçlü olmayı öğrettin. Şimdi sıra bende. Seni bekliyorum aslan babam. Sıradaki eser babamın tüm dostlarına gelsin. Dağhan Alıcıoğlu. Kübra Kılınç demiş ki Celal Özmen'den kardeşim Berşan Tuncel'e selam olsun. Nikahı hayırlı olsun. Rabbim tez zamanda birbirimize kavuştursun. Ve aslan kardeşim Mümin Akyüz, Çağatay Tuncel, namı diğer Çet Docan, Bilal Nalbant, Fırat Çağlar, Oğulcan Kaya, Erdi Dönmez, Murat Erdem, Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı istemiş ve yol karardığında elveda diyen haindir diyor Kübra Kılınç'ın panelinden gelen mesajda. Celal Özmen'den diye başlamış mesaj, kardeşi Berşan Tuncel'e selamlarıyla birlikte nikahlarında hayırlı olmasını temenni etmişler. Efendim şarkı isteğinizi ikinci panelden yapmanız gerekiyor. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Yani ilk sıradan mesaj bölümünden yaptıysan şarkı benim panelime düşmüyor otomasyon sistemde. Onu söylemeye çalışıyorum. Fatma'dan canım sevgilim Mert Çakır'a seni seviyorum. Sen benim en güzel duam, en büyük özlemim ve en kıymetli bekleyişimsin. Yarım kalan sohbetlerimizi ve sarılmalarımızı telafi edeceğiz. Allah'ın izniyle iyi ki sen dedi. Fatma, canı sevgilisi Mert Çakır'ı çok sevdiğini söyledi. Eylem Çakır, gözümde yaş seni bekliyor. Ağlamak için, elimde kalem seni bekliyor anlatmak için. İçimdeki sensiz seni bekliyor kalbim için, yağmur seni bekliyor senle buluşmak için, güneş seni bekliyor sana değmek için, ay seni bekliyor sana ışıldamak için, gece beni bekliyor seni düşünmek için, elbet bir gün iki gözüm MÇ dedi Eylem Çakır. Hüseyin Güç demiş ki Abdülkerim

Ferhat Kılıç, özlenen sen olmasaydın özlemek bu kadar güzel olmazdı. Ömrüm can eşim, Gülşah'a gelsin sıradaki şarkılar Murat abi dedi. Ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Aktaracağım, aklınızı helal edin.

0: Erzincan'da yayınımızda bir sorun mu var arkadaşlar, ona da bakıyorum. Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyonun başında. Ama şu anda yayın iyi oldu, iyi geliyor olması lazım Erzincan'da. Şu an yayınımız çok iyi olması lazım. Evet. Şu an düzgün arkadaşlar Erzincan'da. Bir sıkıntı görünmüyor. Bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok Erzincan'da. Şimdi amcam öncelikle iyi yayınlar. Barış Balcı'nın, Berk Balcı'nın, Murat Bora Dede'nin Poyraz Öncü'ye çok selamları var. Berk Balcı'dan, Murat Bora Dede'den, Can Pusat'tan, Necat Yılmaz'dan da Barış Balcı abimize çokça özlem ve hasretimizi iletir misin? Azer Bülbül'den Erken Yoruldum parçasında armağan eder misin? Amcam öncelikle iyi yayınlar. Barış Balcı'nın, Berk Balcı'nın, Murat Bora Dede'nin Poyraz Öncü'ye çok selamları var. Berk Balcı'dan, Murat Bora Dede'den, Can Pusat'tan, Necat Yılmaz'dan Barış Balcı abimize çokça özlem ve hasretimizi iletir misin? Azer Bülbül'den Erken Yoruldum parçasını armağan eder misin dediler. Ettim bile.
1: Erken yoruldum hayatım. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

genç ihtiyarsın. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.

0: Gel gördün hayatı, yaşamaktan soğudum. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.
1: Hey nalar ne güler.

Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyo başındalar biliyorum ve geliyor. Yarın adı kastetmiş Gökhan Bahar söylüyor. Gökhan Bahar yarın adı hastetmiş Süleyman Şahin'den Musa Şahin, namı diğer Ape, Vesel Sönmez, Boğukan Kılıçkıran, Öztürk Balaban, Aykut Ayık, Berşan Tunçel, Kerem Hakbilen, Atacan Sarıkaya ve Özcan İnanır'a armağan olarak geliyor ve sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Delikanlılık dille değil yürekle olur. Biz dostun adını her yerde taşır. Hatırını hiçbir yerde yere düşürmeyiz. Allah birliğimizi daim etsin dedi Süleyman Şahin. Yarına da hasretmiş Gökhan Bahar'dan. Süleyman Şahin'in isteğidir. Musa Şahin, namı diğer Ape, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Öztürk Balaban, Aykut Ayık, Berşan Tunçel, Kerem Hakbilen, Atacan Sarıkaya ve Özcan İnanır'a geldi bu güzel çalışma. Delikanlılık dille değil yürekle olur dedi Süleyman Şahin. Biz dostun adını her yerde taşır, hatırını hiçbir yerde yere düşürmeyiz. Allah birliğimizi daim etsin dedi Süleyman Şahin.

0: gitmiş geç anladım.
1: Her defasında düştüm ben bu derde. Biliyorum yaralıdır yüreğim. Dinmez sızım. İçimde ne volkanlar patlar benim, ne volkanlar. Güneşim doğmuyor. Gecem hep aynı gece.

Firari mahpussam beni. Bilirsin sevdiğim. Sensiz olmuyor işte görüyorsun. Üzüm karanlık. Bin çile, bin dert var yüreğimde. Senin adın hasret. Senin adın çile. Senin adın kederdir keder. Anladın mı?

Efendim gece devam ediyor. Kemal Civele kardeşimin mesajı şöyle. Selamünaleyküm Murat abi, değerli büyüğüm Okay Hızarcı, Tahsin Ataş, Özkan Kırkgözler ve dostları Dedocan, Uğur Şancı, Ümit Çakır, Buğra Yeşilöz, Ömer Ağar, Adil Sipan, Aydın Deniz ya da Sipan Aydın, Deniz Akkan, Görkem Gökçen, Mehmet Zorba, Mustafa Özden, Abdullah Kırmaz, Emoş Susmaz, Selçuk Özdoğan, hepsine selamlar olsun abi. Bizim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim. Allah'a emanet olun. Kemal kardeşim, şarkı isteğinde bulunmuşsun fakat mesaj bölümünden gönderdiğin için şarkı panelime düşmüyor. medyamesaj.com'a gir, Kemal Civelek için söylüyorum ve bütün herkes buradan yola çıkarak mesajlarını bu şekilde göndersin, şarkı isteği olanlar. Kemal Civelek şarkı isteğinde bulunmuş ama mesaj bölümünden göndermiş. Evet, mesajını böyle mesaj bölümünden uzun uzun yaz ama şarkı isteğini dön tekrardan 160 karakterde ikinci sırada olan şarkı bölümünden gönder, Kemal Civelek. Yani medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönderin gelsin. Yunus Emre Çakır, selamünaleyküm, ben Haydarcan Çezik. Beni tanıyan tüm kardeşlerime, abilerime selam olsun. Üslup muhatabına göre şekil alır. Eğilsem çok kapıdan geçerdim, lakin dik durmayı seçtim. Rabbime güvenen dik yürür. Herkese bol şans. Yunus Emre Çakır. Panelinden gelen Haydarcan Çezik'in mesajı böyleydi. Arda Gündoğdu panelinden gelen mesaj. Sessiz günler geçiriyorum, ses getirecek yarınlar için. Arda Gündoğdu'dan sevdiği, değer verdiği abilerine ve dostlarına selam olsun. Göksel Sezgin, Gökhan Muhsin, Batuhan Babacan, namı diğer Tokmak, Zafer Keleş, İso Aktaş, Uygar Güles, Yasin Sobacıoğlu, Ziya Sırakaya, Ali Göçer, Hüseyin Güngör, Gazi Yıldırım, Mami Yıldırım, Muko Demirkan Aslan, Ali Osman Alkan, Halil İbrahim, Varlık Kenan Polat. Selam olsun Arda Gündoğdu'nun kardeşleri diyelim, dostları, kader birliği yaptı arkadaşlarına selamı var. Namı diğer Tokmak'tan. Gaddarı lider, kurnazı milyoner, bizim gibileri ise buralarda mücadele eder. Namı diğer Tokmak'tan can dostlarına Gökhan Muhsin, Özgür Düyleker, Ziya Sarıkaya, Vito, Çağdaş Sezgin, Zafer Keleş, Arda Gündoğdu, Yasin Sobacıoğlu, Uygar Güles, İsa Aktaş, Ali Göçer, Mami Yıldırım, Gazi Yıldırım, Muko, Demirkan Aslan, Sadullah Tuyan, Halil İbrahim Varlık, Bayram Acay, Tolga Suci, Yaşar Öteyüz, Özgür Koltuk selam olsun. Özgür Koltuk, bir koltuk gönderin artık bize o zaman. Daha çok böyle reklamınızı yapalım. Eğer Özgür Koltuk diye bir yer varsa, şu oyuncu koltuklarından bir koltuğa ihtiyacımız var ama şu kral bir koltuk olması lazım. Sağ olsun, bir ara bir iki arkadaşımız verdi ama tekerleri kırıldı. Ay ay. Şimdi diyecekler, vah vah vah, Murat İnce'nin de bir koltuğu da yok. Var koltuğumuz da arkadaşlar. Gerçekten bir ortopedik, böyle 6 saat yayın yapan bir adama çok iyi bir koltuğa ihtiyaç var. Vallahi sırtta ağrılar başladı. Dursun Kan ve Can Koç

Selamünaleyküm. Biz yeni doğandan Dursun Kan ve Can Koç, başta Başkan İbrahim Şahin, değerli abilerim Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan ve kardeşlerim Köksal Uludağlı, Gökhan Ukan, Berşan Tuncel, elbet bir gün o güneş bize de doğar, hayat cesurları sever mesajı geldi. Halil İbrahim Varlık, namımızı söyleyin, aleme çakallara itiraz etse de aslanlar hürmetle baş edecektir. Namımızı söyleyin, aleme çakallara itiraz etse de ya da çakallar itiraz etse de aslanlar hürmetle baş edecektir. Halil İbrahim Varlık'tan değerli abileri ve dostlarına, Gökhan Musin, namı diğer Tokmak, Arda Gündoğdu, Haydar Çançıra, Haydar Can Çıracıoğlu, Muhammed Ali Bekdemir, Gazi Yıldırım, Mami Yıldırım, Muko, Berat Diril, Fatih Kara'ya selam olsun. Halil İbrahim Varlık'ın panelinden gelen mesaj. Yeni Doğan'dan Dursun Kan ve Can Koç'un bir mesajı daha var. Ve aleyküm selam. Biz Yeni Doğan'dan Dursun Kan ve Can Koç, başta Başkan İbrahim Şahin, değerli abilerim Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan ve kardeşlerim Köksal Uludağlı, Gökhan Ukan, Berşan Tuncel, elbet bir gün o güneş bize de doğar, hayat cesurları sever. Korkmaz Can, iyi akşamlar abim, ben Atıp Bey'den Korkmaz. Korkmaz, iyi akşamlar. Amcam benim, kardeşim benim. Dayım Cansın'ın selamları var. Aslan dayım Hakan Cansın'a selam olsun. Ve aleyküm selam Hakan Cansın. Menfaati için eğilenler dik duran insanları sevmezler. Menfaatiniz bittiği zaman Cansın'a gelin, size dostluğu öğretsin. Yoluna kurban oluruz. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Elbet bir gün Cansın Hakan. Korkmaz Can, eyvallah. Mesajları da iletiyorsun ya bir şekilde. Abim Allah razı olsun. Burcu kardeşim. Şarkıyı alalım artık ya, ben de bir nefes alayım abi. Vallahi billahi. Burcu'nun şarkısını yapıyoruz. Burcu kardeşim panelinden gelen mesaj. Merhaba, ben Burcu. Sevdiğim Ertan Erol için İbrahim Polater, Mecbur İstikametler parçasını istiyorum. Onu her şeyden çok seviyorum. Yollarını bekliyorum. Ertan Erol. Burcu kardeşim dedi ki, sevdiğim Ertan Erol için İbrahim Polater, Mecbur İstikametler parçasını istiyorum. Onu her şeyden çok seviyorum. Yollarını bekliyorum. Ertan Erol. Ertan Erol, Burcu kardeşim sana gönderdi bu isteği. Bu güzel şarkı senin için geldi. İbrahim Polater, Mecbur İstikametler.

0: şunu unutma. Mabusta olsan, firarda olsan, ne olursa olsun yine de sana döneceğim. Yine de sana döneceğim. Sana döneceğim.
1: Efendim devam ediyoruz. Öncelikle selamünaleyküm Yaşar İbiş'ten Yozgat'ta bulunan kader birliği yaptığı dostlarına ve bütün ailesine gelsin. Gökhan Doğanay son durak. Bir Yozgat'ta kontrol edelim. Bugün anons geçtim. Bazı illerde cumartesi pazar örneğin Yozgat'ta bazı noktalarda radyolar kapatılıyormuş. Cumartesi pazar da yayındayız arkadaşlar. Özellikle Yozgat kalemiz bizim. Akeza, Kırıkkale, Niğde, Uşak yayınlarımız devam ediyor. Abilerden özellikle rica ediyorum mümkünse tamamen kapatmayın. Dinlemek isteyen kardeşlerimize fırsat verin. Bu kardeşliği esirgemeyin benden. Bütün ekip çalışıyoruz. Cumartesi pazar bu yayınların size ulaşması için de ciddi emek, maddi manevi emek veriyoruz, bilginiz olsun. Yusuf İbiş, öncelikle selamünaleyküm Yaşar İbiş'ten Yozgat'ta bulunan kader birliği yaptığı dostlarına ve bütün ailesine gelsin. Gökhan Doğanay son durak. Bir açıklama yapmama müsaade edin arkadaşlar. Kolay değil yurt genelinde sizlere bu sesin ulaşmasını sağlamak. Bazı kardeşlerimiz işte diyor ki Ankara 100.5. Değil kardeşim. Sadece Ankara'da değiliz biz. Siz Ankara'da dinleyen kardeşlerim olarak Ankara'da bizi işte atıyorum İmaj ailesinden dinliyorsunuz. Bu bir ortak yayın. Ama bak Yusuf İbiş nereye gönderiyor isteğini? Öncelikle selamünaleyküm Yaşar İbiş'ten Yozgat'ta bulunan kader birliği yaptı dostlarına ve bütün ailesine gelsin Gökhan Doğanay son durak. Öbür kardeşim Delice diyor, Kalecik diyor, Akyurt diyor, Kırıkkale diyor, Keskin diyor, Sungurlu diyor. Ve ondan ne oluyor? Kırıkkale Öz FM'den dinliyorlar. Çorum'da mesela Gün FM'den dinliyorlar. Uşak'ta Ses FM'den dinliyorlar. Niğde'de Niğde FM'den dinliyorlar. Erzincan'da şu an Radyo Tek'ten dinliyorlar. Van'da İlaç FM'den dinliyorlar. Yani bu ağ kurduk biz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ateşten gömlek kolay değil arkadaşlar. Her gün bu gömleği giyiyoruz. Akşam 7 gece 1 bütün ekip 8-9 arkadaş çalışıyoruz. Yani gerçekten çok zor. Ama velakin başardık. Şikayetçimiz hayır. Sadece bizi ilk defa dinleyen arkadaşlar şaşırıyorlar. Niye öyle, niye böyle? Bu işin Porsche'sindesiniz yani arkadaşlar. Bütün dünyayı ya da Türkiye'yi ayağınızın altına yani bir karış mesafeye getiriyoruz. Öyle anlar oluyor ki bir kardeşim diyor ki abi acil diyor, Ahmet diyor, bir evi arasa diyor. Ya bu çok önemli bir şey. Amme hizmeti veriyoruz ya. Çok mesela bir bacımın bir sıkıntısı oluyor. Abi diyor Berşan diyor bir evi arasa diyor mesela Berşan. Ya da başka bir arkadaşımız için işte Taner bir evi arasa diyor Alper. O an ulaşabileceğiniz hiçbir nokta yok. Bunun benim dünyamda maddi manevi karşılığı yok arkadaşlar. Güzel bir şey yani. Şartlar ve koşullar zorlaştığında bu ve buna benzer imkanlar çok daha değerli oluyor. Kaybetmeden insan bazı şeylerin kıymetini bilemiyor. Bugün bakın Türkiye'nin saati 00:13 gece yarısı. Yarın Perşembe'ye uyanacağız. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece. Ve yıl 2026 Temmuz'un 30'undayız. Bunu niye söylüyorum? Saati olmayan, tarihten yani tarihe bakamayan, saatten haberi olmayan zorda olan kardeşlerim için. Dolayısıyla ancak ve ancak bu hal durumu, bu işin kıymetini gerçekten bazı şeyleri kaybetmiş kardeşlerim yani ulaşamayan kardeşlerim beni çok daha iyi anlıyorlar. Ve bu işin karşılığı benim dünyamda yok arkadaşlar. Diğer taraftan ben bir sanatçıyım. 9 tane albümüm, 20 tane kitabım var, 40 yıllık radyocu.

radyocuyum, televizyoncuyum ama bir de sanatçı kimliğim var yani. Atıyorum sevgili Gökhan Doğanay işte Didim'de konser veriyor, çıkıyor 500 bin lira, 1 milyon lira para alıyor, 40 dakika, 1 saat. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben öylesine bir örnek verdim. 5 bin, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon alan sanatçılarımız var. Dolarla işte Tarkanlar var filan falan. Burada da bir Murat İnce'niz var. Ve bütün Türkiye'yi size yakın etmiş. Eşinizi, dostunuz. O gün kim? Halil Temur. Halo. Ya Murat abi diyor, Bartın'da yayınımız var mı? Var, Enerji FM. Yozgat FM. Kırıkkale'de, Kırıkkale Öz FM. Ankara İmaj Pop. Orada var mı yayın? Burada var. Her yerdeyiz neredeyse. Uşak'ta var mı? Var. Ses FM. Sivas Divri FM. Sorgun'da Sorgun FM. Arkadaşlar, dolayısıyla gerçekten herhangi bir radyocu, ben radyocu kimliğimden dolayı da herhangi bir kardeşimle töhmet altına ya da küçük görmek adına söylemiyorum ama herhangi bir program ya da herhangi bir radyocu değil bu programı sunan ya da bu program öyle bir program değil. Gerçekten çok büyük kitlelere hitap eden, bu işin Mercedes'i, Porsche'si neyse onun adı. O bu program işte. Türkiye'de de bu işi yapan nadir adamlardan bir tanesiyim. 6 yıldır üst üste bu işi yapmak böyle her babayiğidin harcı değil arkadaşlar. Neyi nasıl söyledin ve ne yaptığın çok önemli. Biz de düzgün şeyler yapıyoruz. Çok şükür yolumuz açık. Başımız, alnımız açık. Yola devam ediyoruz desteklerinizle. Haklarınızı helal edin. Bu açıklamaları bazen yapmam gerekiyor. Dışarıdan bazı kardeşlerim için kolay gibi gözüküyor. Ya öyle mi böyle? Öyle değil. Bu ne, neden, niçin? Sen karar ver artık. Yani mesela altın, minnacık bir altın değil mi, şu kadar, bir gram diyor ki işte 8 bin lira, 7 bin lira. Bir gram nasıl olur böyle bir şey? Çok değerli çünkü altın. Elmaslı, eğer o kadarcık elmas milyon dolarlar ediyor mesela, değil mi? Biz de bu işin elmaslarındanız arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yusuf İbiş, öncelikle selamünaleyküm. Yaşar İbiş'ten Yozgat'ta bulunan Kader Birliği yaptığı dostlarına ve bütün ailesine gelsin dedi bu güzel şarkı için. Gökhan Doğanay son durak yayında. Yusuf İbiş, hakkını helal et. Yozgat'a bir kere daha selam olsun. Yusuf İbiş'ten, Yaşar İbiş'ten düzeltiyorum. Yusuf İbiş'in panelinden, Yaşar İbiş'ten Yozgat'ta bulunan Kader Birliği yaptığı dostlarına ve bütün ailesine gelsin. Gökhan Doğanay son durak, armağan olsun.

An itibariyle Mustafa Masatlı bak yayını dinliyor. Abi diyor Yozgat'ta diyor Engin Kaçar dostuma kardeşime selam olsun diyor. Yozgat'taki Engin Kaçar kardeşime selam olsun. Biz bu arada Yozgat'ta cumartesi pazar radyoların sesi kısılıyor diye Engin Kaçar başta olmak üzere oradaki kardeşlerimize, dostlarımıza, Altın Işık ailesine, varsa orada kardeşlerimizin Murat Bey, Murat kardeşimiz, Murat abimiz yayında sesi kısmayın demelerini istirham ediyorum lütfen.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Şırpındım, çok şırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.

0: Değerli dostlar, gecenin sürprizleri. Vallahi ben bir bekliyordum, 3 oldu. Sevgili İlhan Şahin kardeşim, bizim İbrahim Şahin Başkan'ın ağabeyi bir sürpriz yaptı. Sanatçı dostlarımızdan hangisini yakaladıysa derken, önce bildiğim kadarıyla Asil Askaya ve ardından Sinan Kaya. Sonra da bir bağlantıda da Hülya Evrensel ile söyleşeceğiz. Selamları olacak. Radyonun başından ayrılmayın. Bir önce İlhan Şahin'e müsaade ederseniz bir hoş geldin diyeyim. İlhan, beni duyuyor musun? Hoş geldin.
1: Evet, duyuyorum abi.
0: Eyvallah. Selam can kardeş. Ve aleyküm selam. Nasılsın İlhan?
1: Şükür abiyim, sen nasılsın?
0: Elhamdülillah kardeş, işte akşam 7 gece 1 devam. Yani Ankara Konya gider gelir gibi ya da Bulgaristan gider gelir gibi direksiyondayız. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Şimdi neredesin nokta olarak? Ne yapıyorsunuz?
1: Abi noktası olarak Patiket'teyiz. Asil abim yanımda.
0: Bir mekanda mısınız?
1: Sinan abim yanımda. Sinan Kaya abi.
0: Asil Askaya mı yanında?
1: Evet abi.
0: Nasıl bir gece? Sahne mi aldı Asil Askaya orada, Sinan Kaya?
1: Abi hepsi burada oturup beraber hep beraber tüm dostlarımda selam söylemek için.
0: Ha, anladım. Yani bir mekanda bir program vardı da o çıkışta mı yakaladın kardeşlerimi? Onu söylüyorum.
1: Abi hepsi bir arada toplandı tüm kardeşlerimiz için.
0: Eyvallah.
1: Parti okumak için.
0: İşte bizim sanatçılarımız da böyle. Peki bir önce bir sen yine telefonda kal İlhan, kapatma. Yani orada ol. Bir Asil Askaya ile konuşalım. Ne diyecek Asil Askaya bakalım.
1: Hemen Asil abime veriyorum abi.
0: Ver bakalım.
2: Alo, selamünaleyküm Murat baba.
0: Asil Askaya, eğilmedim. Ha?
2: Aynen öyle Murat baba, nasılsın, iyi misin?
0: Çok kardeş, çok şükür elhamdülillah iyiyim. Haller keyifler iyi inşallah, dostlarla berabersiniz.
2: Çok, çok şükür abim benim. Bizler ne yapalım abi? Hoş duruyoruz konserden, programdan düğüne.
0: İş olsun da tek. İşler iyi mi peki? Konser teklifleri çok devam ediyor.
2: Allah'ın verdiğine hamdolsun abi. Hmm. Verse de şükür, vermese de çok şükür abi.
0: Çok şükür, çok şükür. Şimdi sevgili Asil Askaya, İbrahim Şahin'i çok sevdiğinizi biliyorum. Tabii selam göndereceğin evet. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. İstersen selamı gönder, dinleyenlerimiz merak ediyor. Bir de bize artık içinden ne geliyorsa, orada ortam ne kadar müsaitse bir şeyler söylersen mutlu oluruz.
2: Olur abim benim, ne demek başım.

0: gözümüz başın var, gözüm var olsun babam.
1: Hadi bakalım.
2: Bu arada sesimizin ulaştı bütün gönül dostlarına, abilerimize, kardeşlerimize. Öncelikle İbrahim Şahin kardeşimden, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Emrah Minkara, Tolga Minkara, Orhan Naz abileri, İlhan Şahin kardeşleri, değerli kardeşim Yiğit lakabıyla anılır Domdom'dan, Talu'dan sevgiler ve selamlarla. Kar yağar, izler kayıp olur. Biz bize her zaman lazımız, unutmayız dostlarımızı elbet bir gün. Ve abileri Ceyhun Aydın'dan da değerli dostlarımıza da çok selamlar olsun. Ve bu güzel şarkım onlara gelsin. Hayat acımasızsa ben de güçlüyüm. Sevdiklerim için elbet ölürüm. Yolumu gözle gönle. Sevdiklerim var. Sözüm var onlara, döneceğim bir güne. Döneceğim ben yuvama bir güne. Ne kolumda kelepçeler, ne yanımda gardiyan, ne üstümde tel örgüleri, ne etrafım dört var ayar ayar ayar. Bütün kader mahkum abilerime, kardeşlerime saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Asil Askaya onlara kurban olsun. Allah tez zamanda ailelerine kavuştursun efendim.
0: Allah razı olsun. Asil Askaya çok teşekkür ederiz. Can.
2: Canım abim. İbrahim Şahin'den bütün kader mahkum abilerimize, kardeşlerimize, dostlarına selam olsun. Benden de selam olsun. Değerli meslektaşım Sinan Kaya da burada. Ona veriyorum abi. O da bir selam yollasın. Hemen ondan sonra.
0: Eyvallah. Eyvallah abi. Gelsin abi, Sinan da gelsin.
2: Canım abim. Murat abim.
0: Öpüyorum. Eyvallah. Asilim gözlerinden
2: saygılar
0: öperim.
2: Saygılar sunuyorum abim benim. Abi veriyorum Sinan Kaya'ya.
0: Eyvallah. Sinan da ver bakalım. Gelsin Sinan Kaya.
3: Efendim öncelikle merhabalar Murat abi. Murat İnce. Canım abim benim. Nasılsın?
0: Valla Sinan, senden yaralıyı dinliyoruz. Değil mi? Git yoluna. Evet, senin şarkıların bunlar.
3: Tabii tabii. Yaralı şeyin Ferman abinin, Ferman Akdeniz'in biliyorsun.
0: Evet evet evet.
3: Bizimlere. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz abicim. Ne bileyim. Elimizden geldiği kadar.
0: Senin bir eserin vardı. Neydi o ya Sinan Kaya? Çok çalıyordum.
3: Hangisi? Sintezler ülkesi. Şimdi mi geldim aklına?
0: Ya. Yüreğine sağlık kardeş. İyisin, sağlığın, saatin iyi mi Sinan?
3: İyiyim abim, teşekkür ederim. Vallahi şehir şehir geziyoruz. İstanbul'da cezaevleri programları falan da yapıyoruz.
0: Oo çok iyi.
3: Elimizden geldiği kadar bütün kader mahkumlarına buradan selamlar, saygılar. Bir selamla gönderebilirim.
0: Bir dur, göndermeden önce bir şey daha sorayım. Ankara'da çıktığın bir mekan var mı Sinan?
3: Şu anda sabit bir çıktığım mekan yok abi. Zaten İsparta'daydım. Oradan İstanbul'a geçtim. Ankara'ya geldim. Düğün vardı. Şu an düğünlere devam ediyoruz. Yani sabit çıktığım bir mekan yok.
0: Ama yani çağrılıyoruz. Ekmeğimiz var. Yani eve çörek götürebiliyoruz değil mi? Kuru ekmeğimiz var yani Allah'ın izniyle.
3: Kurban olduğum Allah'a çok şükür. Abim çok şöyle bir şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yetinmeyi bilmek lazım. Mesela ayağımdaki ayakkabı, diyorum ki bu ayakkabı eskidi, yeni bir ayakkabı almam lazım diyorum. Yeah. Ah ulan ah yapıyorum. Sonra bir bakıyorum, kafamı bir kaldırıyorum. Bir tane arkadaşım, bir tanesi geçiyor, ayağı yok. Anladın mı abi? Yani halimize şükretmemiz gerekiyor.
0: Çok şükür, elhamdülillah, bolluk ve bereketiniz. Öyle öyle. Peygamber Efendimizin bir sözü var diyor. Bir Müslümanın diyor evinde diyor 3 gün diyor çorba yapacak erzağı varsa o zengindir. Çok şükür 3 ay çorba yapacak erzak var. Sinan ya, çok iyi. Amin. Ben şuna çok sanatçı kardeşlerimin ekonomik olarak iş yapıyor olmaları, yani konsere gitmeleri, gittikleri mekandan doğru haklarını almaları filan, bunlar benim hoşuma gidiyor. Olması gereken şeyler. İyi, buna sevindim. Peki gecenin bu vaktinde seni daha fazla tutmayalım. Dostlarına selamlarını alalım. Allah senden razı olsun kardeşim.
3: Allah senden de razı olsun abi. Bizi bütün kader mahkumlarına bize köprü oldun. Eyvallah. Bize destek oldun. İşin gücün rast gelsin. Ben de seni zaten dinliyorum, takipçiyim.
0: Allah razı olsun. İlhan
3: bin kere razı olsun abim benim.
0: Eyvallah. İlhan Şahin, İbrahim Şahin hep benim kardeşlerim bunlar. Sevgili evet. Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıç hep kardeşlerimiz bizim. Dolayısıyla biz burada hizmet için varız. Allah var etsin hepsinin zorlarını kolaylasın. Özgür günlere kavuştursun.

0: olsun kardeşlerimizi. Sen deyiz Sinan. Selamı gönder, güzel de bize bir eser oku, böyle gece gece böyle ruhumuz yıkansın ya.
1: Tamam. Benim değerli dostum İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Emrah Minkara, Tolga Minkara, Orhan Naz ve abileri İlhan Şahin ve kardeşleri Domdom'dan, Palu'dan sevgiler ve selamlarla. Kar yağar, izler kaybolur, biz bizi unutmayız elbet bir gün. Ve abileri Ceyhun Aydın'dan da çok çok selamları var. Ve saydığım isimlere selam olsun ve bütün koğuş arkadaşlarına da, bütün dostlarımıza da, A'dan Z'ye bütün sesimizin ulaştığı herkese selamlar olsun. Kahveyi de içelim,

0: yarı gibi. Bitti mahpus bitti ey kuşlar gibi. Yaz bakar al yıla, kışlar gibi yem, ay kışlar gibi yem.
1: Eyvallah Sinan Kaya, çok teşekkür ederim Can, hakkını helal et. Çok teşekkür ederiz gecenin bu vaktinde yorgun argın bize bağlandın ve dostları selamladın. Sesine yüreğine sağlık.

0: Vay vay vay.
1: Sizlere sevgiler saygılar. Yayınını fazla da bölmek istemiyorum.
0: Cansın.
1: Ama Murat abi, konu kader mahkumları olunca elimiz kolumuz bağlı. Mahkum, biz de bir mahkum. Biz de üzülüyoruz. Özellikle İbrahim Şahin ve değerli dostları. Kurban olduğum Allah tez zamanda onları sevdiklerine kavuştursun inşallah.
0: Amin kardeşim.
2: Bütün sesimizin ulaştığı abilerimize, kardeşlerimize de, değerli Enver Yılmaz dayıma da buradan selam olsun. Dayımın ellerinden öpüyorum. Bütün koğuş arkadaşlarına da saygılar, sevgiler. Miran Batman kardeşime de saygılar.
1: Miran'a da geldim. Miran Batman benim değerli
2: kardeşim. Murat abi seni çok seviyorum.
0: Eyvallah, ben de sizleri seviyorum. Evet. İşiniz gücünüz az kesin.
1: Miran gelsin abim benim.
0: Cansınız. Cansınız, eyvallah.
1: İyi ki varsın, iyi ki benim abimsin, bizim abimizsin.
0: Eyvallah.
1: Kurban olurum sana. Tekrardan herkese hayırlı geceler
0: diliyorum. Allah razı olsun. Allah
1: kurban
0: razı
1: olsun. Allah tez zamanda bütün kader mahkumlarını sevdiklerine kavuştursun inşallah.
0: Amin. Amin abim.
1: Abim benim. Seni seviyorum. Var mı bir isteğin?
0: Canının sağlığı. Ben İlhan Şahin'i alabilir miyim?
1: İlhan Şahin tabii ki de.
0: Eyvallah Sinan Hanım, çok teşekkür ederim. İlhan, çok teşekkür ediyoruz. Hülya Evrensel'le de bir ayrı yakın mısın Hülya'ya?
3: Hülya ablam bir 10 dakikaya çıkacağız.
0: Bana haber ediyorsun. Hülya'yı da bağlayacağız. İyi, bugün güzel bir moral oldu.
3: Yine bağlanacağım inşallah.
0: Eyvallah.
3: Tüm kardeşlerime, öncelikle İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkaran ve tüm kardeşlerime Mertcan Yazlı, hepsine çok selam iletiyorum abi. İnşallah bir 10 dakikaya kadar da Hülya ablamı canlı yayında göreceksiniz abi.
0: Tamam. Buradan Asil Haskaya'ya, Sinan Kaya kardeşime senin nezdinde çok teşekkür ediyorum. Moral oldu kardeşlerimize, öyle tahmin ediyorum. Var olsunlar, işleri güçleri rast gelsin. İnşallah. Hayırlı geceler.
3: Olmuşlardır abi.
0: Olmuşlar, ne olmaz mı, ne güzel. Çok güzel oldu, keyif oldu. İnşallah bunların devamı da gelir. Allah'a emanet ol. Tekrardan haber bekliyorum senden İlhan Şahin.
3: Tamam abi, ben tekrar sana alo diyeceğim inşallah abi.
0: Hadi bakalım, hayırlı geceler olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Selam, dikkat edin.
3: Allah'a emanet ol abi.
0: Sen de abim, sen de dikkat edin, Allah'a emanet. Eyvallah, hayırlı geceler. İlhan Şahin, İbrahim Şahin ağabeyi, değerli kardeşim. Asil Askaya'yı yakalamış, Sinan Kaya kardeşimizi yakalamış. Onlar da ne güzel böyle samimi konuştular. Birbirimize benziyor olmak çok güzel ya. Eyvallah. Vedat Altunok, Doğukan Yiğit, kader birliği yaptığım dostlarıma selam olsun. Paslanmayan zincir, kırılmayan demir kapı yoktur. Elbet bir günde.

Yine Yağmur'un Canosu Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a hasta olduğunu duyunca içim burkuldu. Keşke yanında olabilsem de bir bardak çayını hazırlayıp seni biraz olsun rahatlatabilsem. Şunu bil ki bugünlerde en çok istediğim şey bir an önce iyileşip o güzel gülüşünle yeniden yüzümü güldürmen. Kendine iyi bak, bol bol dinlen ve sakın moralini bozma. Çünkü seni seven ve düşünen birinin kalbi sürekli senin için atıyor. Her geçen dakika acaba şimdi daha iyi mi diye aklımdan geçiriyorum. Rabbim sana acil şifalar versin. İnşallah bu hastalık kısa sürede geçer gider de yine sesini neşeli duyarım. Unutma, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbim her zaman senin yanında, seni özlüyor ve bir an önce iyi olmanı diliyorum. Ömrüm yağmurum. Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan, geçmiş olsun kardeşim. Allah acil şifalar versin ve tabii ki bu durumda hasta yatanda şifa bekleyen kardeşlerime Cenab-ı Rabbül Alemin'in şafi adıyla muamele etmesini niyaz ediyoruz efendim.

Bay Roşen Pınar. Bayro bayro Bayro Şempınar geldi. Ayrılık ölümden beter de geldi. Mikrofonda Bayro Şempınar var. İyi yayınlar abicim. Buradan aslan eşim Berşan Tunçel'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana güzel bir eş hem de güzel bir baba olduğu için sonuna kadar ondan razıyım. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun kurban olduğum Berşom. Bayro Şempınar'dan Ayrılık Ölümden Beter parçası Babama Gelsin şeklinde geldi mesaj. İyi yayınlar abicim. Buradan aslan eşim Berşan Tunçel'e önce selamımı, sonra da onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana güzel bir eş hem de güzel bir baba olduğu için sonuna kadar ondan razıyım. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun kurban olduğum Berşom. Bayro Şempınar'dan Ayrılık Ölümden Beter parçası Babama Gelsin dedi Berşan Tunçel. Hayatın içinde kırılganlıklar, kırgınlıklar vardır ama adım atmalar, ama sarılmalar, ama af dilemeler, ama yaklaşımlar, bunları, o kırılganlıkları, o kırgın anları siler geçer. Berşan Tunçel'le kardeşim Eşi Hanımefendi'ye bir ömür aşk, bir ömür mutluluk, bir ömür sağlık ve hep birlikte olmayı, bir daha hiç ayrılmamalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Selamünaleyküm. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran, başta Başkan İbrahim Şahin, değerli kardeşlerim, canım, abim, yoldaşım, babam Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever Osman Aslan, Berşan Tunçel, Mertcan Yazılı, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Baran Aksoy, Şahin Altun, Samet Yalçı, Fırat Yalçı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Zaza Muzaffer, Metan Çakmak, yürüdüğü insanları yarı yolda bırakanlar, vefayı bilmeyenler namussuzdur. Biz hiçbir zaman ağabeylik, kardeşlik, dostluk sınavından sınıfta kalmayız. Mahsun'dan Kıştayız Dostlar parçası benden dostlarım armağan olsun dedi. Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran, başta Başkan İbrahim Şahin ve dostlar için istedi. Mahsun söylüyor, Kıştayız.

0: Ve Hülya Evrensel'i yayına bağlayacağım. Hemen arıyorum değerli kardeşimi. Hülya Evrensel bizimle beraber. İnşallah bu dakikalarda.
1: Abi.
0: Ha, yayındayız sevgili İlhan, haberin
1: abi,
0: olsun.
1: Abi 5 dakikaya bağırsak olur mu 5 dakikaya?
0: Tamam. Hülya Evrensel'den Vay Babo İbrahim Şahin'e senden armağan olarak geldi.
1: Dostlarım hep pusudaydı abi.
0: Nasıl?
1: Dostlarım hep pusudaydı abi.
0: Değiştirdin mi? Dostlarım,
1: evet abi, dostlarım hep
0: pusudaydı. Düşmanlar pusuda mıydı?
1: Evet, düşmanlar pusudaydı abi.
0: Düşmanlar pusuda, dur gönderiyorum.
1: 5 dakikaya Hülya Evrensel canı yerine bağlanacak abi.
0: Tamam abim. Şu anda da bu şarkıyı da armağan olarak gönderiyoruz senden İbrahim Şahin'e ve dostlarına.
1: Tamam abim.
0: Hadi bakalım.
1: İbrahim Şahin, Osman Aslan ve dostlarına de abi.
0: Kime? Söyle, sen söyle. Şu an dinliyor herkes.
1: İbrahim Şahin, Osman Aslan. Canlı yayında mıyız abi?
0: Tabii şu an canlı yayındasın. Herkes dinliyor seni.
1: Aslan abi, o zaman herkese çok selam olsun. İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkıran kardeşlerime, diğer tüm kardeşlerime selamım olsun abi.
0: Eyvallah. Şarkı yayında, Düşmanlar pusula geliyor. İlhan Şahin'den armağanlı.
1: 5 dakikada, aynen 5 dakikada abi Hülya ablam canlı yayına bağlanıyor. Hülya ablam direkt canlı olarak söyleyecek abi İbrahim.
0: Hadi bakalım. Bekliyoruz. Son 15 dakikadayız çünkü.
1: Tamam abi. 5 dakikaya bağlanıyor abi.
0: Hadi bakalım. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah.

0: Evet.
1: Murat abi selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam, yayındasın direkt İlhan Şahin, haberin olsun can.
1: Abi öncelikle herkese selamlar, Hülya ablama devrediyorum.
0: Ver bakalım.
2: Vay benim canım, nasılsınız ya?
0: Ya Hülya, en son MSG'nin Mior 1'in toplu Cevahir'de beraberdik, hatırladın.
2: O mesela kurban olayım, ne var ne yok ya.
0: İyidir iyidir. Hatırlıyor musun, yolda dedim ki İbrahim Şahin bizim hatta Erdal filan vardı o vakit, dedim senin numaranı istiyorlar filan.
2: Canım için.
0: Senin numaranı ben vermiştim tekrardan, kaybetmişlerdi.
2: Baş
0: İyisin.
2: Başlarımsın canım benim. Ben buradan kimlere selam ediyorum biliyor musun? Bak şimdi.
0: Evet bakalım.
2: Buradan İbrahim Şahin ve Osman Aslan, Doğukan Kılıçkan ve abilerinden İlhan Şahin ve kardeşlerine domdom kurşu ne?
3: Domdom
2: umut. Allah seni belada versin.
0: Eyvallah.
2: Domdomdan umut, taludan tüm kader mahkumlarına gelsin ya.
0: Tamam. Özellikle İbrahim Şahin'e gidiyor.
1: İbrahim Şahin'in en sevdiği parça yapmış.
2: O değil mi? Bulutun eti yeminleri de unutun yaşanan.

0: hiç tanımadığın ele dönersin diye, ulan 5 kuruşa dönersin. Değeri kalmayan pula dönersin. Canımsın, seni seviyorum kurbanım. O kadar yorgunum ki.
1: Allah yardım etsin. Vallahi bir, bütün Türkiye şu
0: İmran
1: an...
0: İmran Şahin'e selam.
1: Hülya dur. Hülya bir kapatma. Bak. Şu
0: hadi
1: an
0: öpüyorum seni, canımın işleri.
1: 50 ilde 50 ilde yayındayız şu anda sevgili Hülya. Ben izah edemedim. Bütün Türkiye seni söyle dinliyor. Bana. Bir eser daha bize söyle ya.
0: Hazır okuyayım seni... ne istiyorsunuz?
1: Vallahi bütün kader mahkumları için işinden ne geliyorsa sen serbest bırakıyorum ben seni bu konuda.
0: Ah! Göz göz olmuş yaralar yüreğimde. Zaman durmuş geçiyor nafile. Ben bittim tükendim kendi kendimden. Ah gelmeyen bahara yaza yanarım. Ben bana yanarım kime yanarım. Ah yanarım yanarım kime yanarım. Gelmeyen bahara yaza yanarım. Kardeşime yanarım ben bana yanarım. Meskenim olmuş benim bu Ankara vatanım. Mahpushanalarda geçti benim hayatım. Vallahi ben yazlar beklerken kışlar yaşadım. Gelmeyen bahara yaza yanarım. Anama yanarım kime yanarım.

0: Gelmeyen bahara yaza yanarım. Ben bana yanarım, kime yanarım? Diye okul cepte yoksa paran. Yiğit olmuşsun kaç para, kaç para, kaç para. Bilen olmasa değerim. Güzel olmuşuz kaç para, kaç para. Alem paraya kul olmuş, adamlık mertlik piç olmuş. Kardeş kardeşe el olmuş. Şahinime bütün kader mahkumlarına selam
1: eyvallah,
0: olsun.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Sizleri seviyorum İbrahim Şahin.
1: Vay
0: hepinizi
1: vay.
0: Seviyorum.
1: Hülya, senden kaç parayı da gönderdim yayında. Bütün İbrahim Şahin nezdinde bütün kader mahkumlarına. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Dikkat et kendine, Allah'a emanet ol.
0: Seviyorum canlarım benim.
1: Eyvallah, cansın, eyvallah, eyvallah. Hani adamlığın cinsiyeti yoktur demiştim ya arkadaşlar. Kadını erkeği. İşte onlardan bir tanesi de Hülya Evrensel. Adamdır. Selam olsun kendisine. İlham bir şey
2: abi,
1: söylüyor musun?
2: Olsun abi.
1: İlham bir şey selam. Söylüyor musun?
2: Abicim önce İbrahim Şahin Osman Aslan, Doğukan Kılıçkalan, Mert Can Yazılı, tüm kardeşlerime selam olsun.
3: Eyvallah.
1: Eyvallah.
2: Tüm herkesi inşallah o avludan almak dileğiyle abi.
1: Eyvallah.
2: Biz her zaman buradayız abi.
1: Eyvallah.
2: Ne isteğine ihtiyaçlar olursa her zaman buradayız abi.
1: Eyvallah. Cansın İlhan Şahin, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Kaç parayla uğurluyorum. İbrahim Şahin başta olmak üzere kader birliği yaptı. Bütün arkadaşlarına armağan olsun. Hülya Evrensel kaç para.
2: Abi İbrahim Şahin'e Hülya Evrensel'i şeye yazdırması dileğiyle. Görüşüne yazdırması dileğiyle.
1: İnşallah inşallah. O da olur.
2: Hülya
1: olur.
2: Abla illaki diyor ki ben de geleceğim göreceğim diyor.
1: İnşallah. Nasip kısmet abim benim. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet.
2: Hayırlı geceler abi inşallah. Eyvallah. Görüşmek üzere.
1: Bir mukabil kardeş. Haberleşiyoruz. Evet dostlar, bu eserle de çıkıyoruz. Hülya Evrensel gerçekten adamdır. İkinci kez karşılaşıyoruz kendisiyle. İstanbul'da bir karşılaştık Cevahir'de, meslek birliğimizin toplantısında. Orada aynen telefonda az önce konuştuğumuz gibi bir hadise oldu. Numarası lazımdı. Eski İbrahim Şahin dostlarından çünkü Hülya Evrensel. Dedim ki bacım böyle böyle. Şahsenem'le beraberdik sanatçı merdivenlerde. Döndüm kıyamadım, ben istemem sanatçıdan numara falan. Hülya'dan böyle bir muhabbet olunca Hülya da çok böyle adamca, böyle kardeşçe, aynen konuştuğu gibi bir kadın yani, yaklaşım sergileyince daha çok sevdik tabii ki. İşi gücü rast gelsin. Hülya Evrensel'e ve bizi dinleyen siz canlara, İbrahim Şahin nezdinde herkese bir kere daha selam olsun. Geceyi İbrahim Şahin'le bağlıyoruz. İbrahim Şahin can, geçmiş olsun. Bugünler de gelir geçer. Takma kafana. Hayırlı geceler olsun. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yarın akşam Allah'tan bir mani olmazsa yine saat aynı saatte kardeşlik, dostluk üzerine konuşmalarımla burada olacağım. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
0: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.